parlıyor zincirler boynumda tam iki düzine. Evet kızım taşıyorum üzerimde ganimet. Bir hafta konuşurum.